aylar oldu. Köyümüze bu sene bahar pek erken geldi. Her taraf yemyeşil. Kuzular da meleşmeye başladı. Beraberce diktiğimiz fidan kök saldı, çiçek açtı. Mehmet, biliyor musun? Düğünümüz de yaklaştı. Seni özledim. Hem pek çok özledim. Ne olursun gel, gel gayrı.